0: sunan Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
0: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM.
9: Biliyor muydunuz?
10: İnsan vücudunun radyasyona direncinin 600 rats dolayındayken, akreplerin direncinin 150 bin ratsa kadar çıkabildiğini, sıçrayan örümceklerin 8 tane gözünün bulunduğunu ve bunlar sayesinde arkaları dahil her yeri görebildiklerini, savaşların askerlerden çok sivilleri öldürdüğünü, bir savaşta en güvenli yerin genellikle ordu olduğunu biliyor muydunuz?
9: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200-99-02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner.
6: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
0: Reklamları dinlediniz.

Şu emaneten yaşadığımız dünyada kolay olan hiçbir şey yok. Hayat kifayetsiz, yaşamak zor. Bu zamanda birine güvenmek günah sanki. Düşman karaktersiz, dost bulmak zor. Yalanın sırtında yatan yatana, helale haram katan katana, birbirine çamur atan atana, öfke ayarsız, sabretmek zor. Hepsi gelir geçer elbet ama derdi sevda olmayana yar olmak zordur, gönül zor. Aşkı bilmeyen birine

0: gene. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: Anorak Hastanesi, Esen Evler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da 850-466-70-80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Normal bir insan vücudunda 2200 tane kibrit yapacak kadar fosfor bulunduğunu, arıların arka bacaklarının dış tarafının çok hafif bir çukur oluşturduğunu ve vücutlarının bu bölümünün adeta polenleri taşımaya yarayan bir kaşık gibi olduğunu, Beethoven'ın her kahve yapışında hep aynı kıvamda olmasını sağlama almak için tam 60 kahve çekirdeğe saydığını, insan DNA'sının %50 oranında muz DNA'sıyla aynı olduğunu, Birinci Dünya Savaşı'nın resmen 3 Ekim 2010'da sona erdiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Şelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Şelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Şelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Şelmomobilya.com.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
9: Bursa FM, sağlık. Gün içinde yaptığınız rutin işleri fiziksel aktiviteye çevirmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edebilir ve merdivenlere normal temponuzdan biraz daha hızlı çıkabilirsiniz. İşe yürüyerek ya da bisiklet ile gidiyorsanız 10 veya 20 saniye aralıklarla hızınızı arttırmayı deneyebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte dans edebilir ya da saklambaç gibi ailece aktif olabileceğiniz oyunlar oynayıp eğlenirken hareket edebilirsiniz. Ev işi yaparken tempolu bir müzik açarak ritmik hareket edebilirsiniz. Alışverişlerinizi tempolu yürüyerek gerçekleştirebilir ve aldıklarınızı kendiniz taşıyabilirsiniz. Gün içinde yaptığınız rutin işleri fiziksel aktiviteye çevirmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner.
6: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
1: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

Kütahya Aslanlar Köyü'nden Osman Avcı da bize ulaşanlardan Kiremit'te Buz Musun adlı eseri istemiş bizden. Eskişehir Miyallıcık'tan bir oğlu Yavuz da sıradaki eseri tüm hemşerilerine armağan ediyor. İşte isteğiniz Sayın Osman Avcı, Emine Koç söylüyor sizin için.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Su aygırının sütünün pembe renkli olduğunu? Kuzey Kore ile Finlandiya'yı ayıran tek ülkenin Rusya olduğunu? Öldürücü kafein dozajının 50 duble espresso kadar olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 6:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
4: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
3: Deniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yüksek basınç altında fıstık ezmesinden elmas yapılabildiğini, İsviçre'de tek bir Hint domuzu bulundurmanın bile yasaya aykırı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner. 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
8: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
0: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar.

0: Bayan Ora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-70-80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
2: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Daha iyi yaşamanın 7 altın öğüdü. 1. İnsanlar arasındaki ilişkilerinizde olduğu gibi hayatınızda da esnek olun. İnsanların huyları ve gariplikleri vardır ve içinde bulunulan durumlarda değişik olabilir. Başarıya ulaşmış bir insan her ne durum içinde bulunursa bulunsun, uyum göstermeyi bilmeli, art niyetli olmadan gönlünün içi dürüst olmalı ve kendini daima rahat hissedebilmelidir. Tutamayacağınız sözleri vermeyin, size duyulan güvenin artmasını sağlayın. 2. Konuştuğunuz kimselerin adını sık sık tekrarlayın. Bir insanı övmek ve ona değer vermek, onun en iyi tarafını ortaya çıkarmak demektir. İlişki kurduğunuz insanın değerini ve özelliklerini bilmek ve ona iltifat etmek çok önemlidir. 3. Bir tartışmaya herkes kendine göre fikirleriyle katılır. Başkalarının farklı olmalarına izin verin. Sizden daha kötü olduklarını düşünmek doğru değildir. Yapıcı olmayan bir rekabete katılmayın. Ayrıca alışılagelmiş bayağı eleştirilerden kaçının. 4. Başkalarına yardım etmek istediğiniz zaman kendinizi unutun. Herkesi sorunlarınızla sıkmayın. Unutmayın ki onların da sorunları vardır. Bir satıcının en güzel huyu dinlemeyi bilmektir. 5. Günlerinizin faal olmasını temin edin. Ufuklarınızı genişletin, yeni kişilerle tanışın. İnsanlar pozitif olma eğilimindedir ve ilerlemek isterler. Aynı yerde durmak imkansızdır. Eğer ileriye gidilmezse geriye doğru gidilecektir. 6. Hayatınız için istediğiniz her şey başkalarını da ilgilendirmelidir. İyi bir insan ilişkisi size saygı, sevgi ve sempati kazandıracaktır. Eşyalar size herhangi bir şey kazandırmaz. Bu cümle üzerinde durmanızı isteriz. İnsan hiçbir şeye sahip değildir. Aldığı herhangi bir nesnenin geçici bekçisidir. 7. Eğer bir gülümseme istiyorsanız gülümsemeyi öğrenin. Gülümseme hem kalbe iyi gelir hem ruhu zarif kılar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02. Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
5: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
6: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
8: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
9: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav?
10: Döneri taze taze kesiliyor mu?
8: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
10: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
8: Cosluyor.
10: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
8: Geliyor kara gözüm, geliyor.
10: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
8: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
11: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalite.

0: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
1: Reklamları dinlediniz.

insanın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize

arayışımı kabul et. Senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza bökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
10: Biliyor muydunuz?
11: Normal bir insan vücudunda 7 büyük sabun kalıbı yapacak kadar yağ, orta boy bir kavanozu dolduracak kadar şeker bulunduğunu, İtalya'da uğursuz rakamın 13 değil 17 olduğunu, kuşların bizim duyabildiğimizden daha kısa notaları da rahatlıkla duyabildiğini biliyor muydunuz?
10: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
8: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
9: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
10: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Normal bir insan vücudunda 9000 kurşun kalem yapacak kadar yaklaşık 13 kilogram karbon bulunduğunu, bazı yılanların zehrinin 0,028 gramının 125 bin tane fareyi öldürebilecek kadar güçlü olduğunu, Fransızların 1/4'ünün yıllık tatillerini Fransa'da geçirdiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 10.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
5: Celmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Celmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Celmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Celmomobilya.com.
6: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Hayır. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
4: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
5: Reklamları dinlediniz.
2: %5.5

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: seni gidi şaşkın.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
6: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
7: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
8: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
9: Urfa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Urfa Marketler zinciri.
2: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 11.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
9: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200-99-02.
10: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. 105.5.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-70-80.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538-505-2416, 0538-505-2416.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
5: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
0: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Celmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Celmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Celmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Celmomobilya.com.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
2: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
2: %5.5

0: Kusa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Urpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Urpa Marketler zinciri.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
6: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
7: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
8: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655. Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Tadın algılanması için 25 milisaniyenin yeterli olduğunu, bilardo topunun sıkıştırılmış kağıttan yapıldığını, bir futbolcunun topa her kafa vuruşunda beyninde 1000 hücrenin öldüğünü, paraşütle güvenli atlayış için yaklaşık 300 metre yükseğe çıkılması gerektiğini, ünlü tiyatro yazarı William Shakespeare'in hayatı boyunca 37 tiyatro eseri yazdığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
6: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
9: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
10: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
1: Reklamları dinlediniz.
11: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

da 850 466 70 80. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market, Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
6: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Celmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Celmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Celmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Celmomobilya.com.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
5: Reklamları dinlediniz.

insanın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için Evidea.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
4: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
5: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
6: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 200 99 02.

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
5: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
5: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem.

0: Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-70-80.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Ortalama bir insanın vücudundaki kemiklerin toplam ağırlığının insanın toplam ağırlığının %14'ü kadar olduğunu, dişi morina balığının yılda yaklaşık 4 milyon adet yumurtladığını, Grönland'ın dünyanın en büyük adası olduğunu ve Britanya'nın yaklaşık 10 katı kadar olduğunu, Olimpiyatların ilk kez 1886 yılında düzenlendiğini, o yıldan günümüze kadar tüm olimpiyatlara kesintisiz katılan iki ülkenin Yunanistan ve Avustralya olduğunu, yılda 100 milyon köpek balığının sadece yüzgeçleri için öldürüldüğünü, bilgisayar kullanıcılarının ortalama olarak gözlerini dakikada sadece 7 kez kırptıklarını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %5.5.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0530.
1: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yolda.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
6: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
7: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
8: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınızla eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
4: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
1: Reklamları dinlediniz.
8: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.
0: 105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: 0850 466 7080.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Kış uykusundaki ayıların 4 ay boyunca dışkı üretmediklerini, dünyadaki tüm ananasların 3'te 1'inin Hawaii'den geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942, 0532 299 02.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
2: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
6: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
2: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
4: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey döner.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
6: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay, yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey döner. 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: Ayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-70-80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Baykuşun mavi rengi görebilen tek kuş olduğunu, Monaco'nun ulusal orkestrasının ordusundan daha geniş bir kadroya sahip olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM 105.5.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve yeşil yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM. Bursa

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
6: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.

0: en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com. Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
1: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için
2: Evidea. Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Beş nokta.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
2: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeler.

0: 0850 466 7080.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Mide asiditesini önlemek için alınan ilaçların kalsiyum emilimini çok azalttığını ve kemikleri zayıflattığını, su aygırının derisinin çok kalın olduğunu ve çoğuna mermi işlemediğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

успешно да беше. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: 3. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
7: Bursa FM, Bursa.

Bursa FM. Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
8: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 23.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner. 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
5: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye çekin.

0: Adrian Ora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-70-80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
4: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
5: Biliyor muydunuz?
6: Ortalama bir muzun ağırlığının 126 gram olduğunu... Şempanzelerin kendilerini aynada tanıyabilen tek hayvan olduğunu biliyor muydunuz?
5: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Celmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Celmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Celmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Celmomobilya.com. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Baf Rapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Baf Rapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
4: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
6: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
7: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir alışveriş merkezine giren kadınların %90'ının hemen sağa döndüğünü, fillerin öldükten sonra da 4 ayakları üzerinde kalabildiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

saçı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner. 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Oh,

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama.

unutma. Sayonara Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin. Enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye

0: Simada 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Ne güzeldir. Dört gözle beklediğiniz bir haberin gelmesi. Sabaha dek rütmeyen dışarısının dinmesi. Yağmurdan sonra açan güneş.

en önemlisi soluk almak, konuşmak, duymak, yürümek, görmek, anlamak. Ve ne güzeldir arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden alacağınız

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

Şelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Şelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Şelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Şelmomobilya.com. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

Hangi dilde ağlıyorsa insan işte ana dilidir ayrılmanın. Her sokağa şifa niyetine bir açlık, güzel eş, kardeşlik, bilinen en büyük uzaklık. Hep acılarım Kur'an derinde sevgili bir yoksulluk. Kitapların arasında dolanmış ve sahte fikirlerle dolandırılmış, donatılmış, aklanmış, yeşermiş. Ve gri demirli bir yatılı okulda uzun uzun kimsesiz kimsesiz ağlamış. Uykusunda adın çağırmış. Nöbetlerde edebiyat, sohbetlerde bir yarışma kaygısı. Fikirden fikire sıratlar geçilmiş. Ne Murat suyu kan aksın isterim, ne şiirinden vazgeçerim kavganın. Mesleğim göze almaktır kalabalığa faydanın bedelini. Öderim sağdan soldan aldığımı. Sözlerimden başka vasiyetim ve servetim yoktur.

0: Her beladan bir alıntıyla kurtulurdum. İlla ki adını hatırlardım lazım olanın. Bir siverek acısı aslında sevdiğim. Bir Mezopotamyalı kederi. Asur'un, Ninova'nın kehaneti. Kalbim kül oldu eski bir kütüphane yangınında. Ben yandım. Kimi cüret etsem sevmeye kendime küçük geldim. Zayıf kaldım. He Murat'ım, esir düştüm. Sefil oldum. Acılarım hep tavsiyedir çok sevdiğim bir şairden. Yok bura yok, ne etsek olmuyorum. Ramz arkadaşıyım. Bilinen en uzak yatılı bölge okulundan. Ben bıraktım, siz konuşun. Yoruldum ben, siz koşun. Iskartaya ayırın beni bütün ayrılıklardan. Küsmedim, kardayım yediğim dayaktan. Şimdi yalnız sarı saman kağıt kokulu günlerde Türkçe'ye çeviriyorum ayrılık acısını. Beni bırakın, ben meçhul oldum. Gizli özneyim vatansız cümlelerde. Ben yandım, kalbim kül oldu eski bir kütüphane yangınında.
1: Bursa FM.
2: Şimdi reklamınızı
1: artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
7: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
8: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmak.